گفت بو işler pisti baba bu elçaçım baba bu ayıptı dost olun yoldaş olun birbirine. Petit Petit Records.